karakol, yandan öne mitruge seversin sana hayvan öne, seversin sana hudidar öne. Sırdan seni kurban yapınca, ezo sırdarsın savari ki, bari sırda mekanları bağlı vakti ol, to sırdari ezinsiye kon yine kuri kudet kervani zarur çe. Ama teknikal kudet kervani olce, supervizyon kudet kervani olce, mekan maravan olce, ezo sırdan olce, bilgeyin opa, yedir şıkkıdı zaran gelozi, ama bu sırdan seni kudet gelozi, hadi, artı kritik pa, sırdan seni kon ama, yoldan ame,